0: sol kocisi. Yettiyiz. 8. numara. Erkanda kısımge. Antan. Kaolong. Tam sol kocisi. Yettiyiz. 8. numara. Erkanda kısımge. Antan. Kaolong. Tam sol kocisi. Yettiyiz. 8. numara. Erkanda kısımge. Antan. Kaolong.
1: Oh, yeah.